Sesim jelkenden ağayım hem aşk kane kane kane. Güldü güldü güldü güldü mutta tarı tarı tarı. Şürür itken sesim jelkenden ağayım hem aşk kane kane kane.

Sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuva

Uzi dai umru tir Uzindi yağıp gitir Şoldasın sönbesin rahanda Qojit be toru basallar manha Uzi dai umru